sen ertelediğim acelem. Sen içtikçe susadığım, sen düşersem açılan kanat, sen yazdıkça uzayan şarkım.

Tek reklam. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: bakanlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 1112.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Kafes PlayStation reklamları

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklamlar.
1: Her geleneğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
6: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, 253 şehidin her birini rahmetle, minnetle, kemali edeple yad ederek, darbeci alçaklara karşı direnirken yaralanan 2737 gazimize şahsım ve milletim adına tek tek şükranlarımı sunuyorum. Ahirete irtihal eden 72 gazimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyorum dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Şehitler Köprüsü çevresinde dronlarla ışık gösterisi gerçekleştirildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle, 6 kişi ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. FETÖ-PDY silahlı terör örgütüyle ilgili bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda 720.580 kişiye adli işlem yapıldı. 83.836 kişi hakkında dava ve soruşturmalar devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkenin bağımsızlığının 250. yıl dönümü anısını ABD darphanesi tarafından üzerinde Başkan Donald Trump'ın portresinin bulunduğu 1 dolarlık yeni bir altın madeni para basılacağını duyurdu.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Cinevisión.
1: It was a legend. The forgotten warrior. And the princess in exile.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çöl Savaşçısı. 7. yüzyılda Arabistan'da çeşitli kabileler ve hanedanlar bölgenin hakimiyeti için kıyasıya mücadele etmektedir. Prenses Hind, Sasani İmparatorluğu'nun acımasız ve zalim hükümdarı Kisra ile evlendirilmek istenir. Ancak Hind bu evliliği reddeder ve babasıyla birlikte çöle kaçmayı başarır. Öfkeye kapılan Kisra, prensesi yakalamak için bir paralı askerini ve büyük bir orduyu peşlerine salar. Bu sırada Hind, çölde gizemli bir haydutla karşılaşır. Haydut, onun büyük ve tehlikeli planına destek olmaya karar verir. Çünkü Kaysra'nın devasa askeri gücüne karşı koyabilmenin tek yolu, yıllardır birbiriyle çatışan küçük kabileleri ortak bir amaç etrafında birleştirmektir. Hind, Arap Yarımadası'nın kaderini değiştirebilecek bu mücadelede düşmanlıkları bir kenara bırakıp birlik olmanın önemini herkese göstermek zorundadır. Ancak geleceği belirleyecek destansı savaş yaklaştıkça yanında gerçekten kimin duracağı ve kimin son ana kadar sadık kalacağı büyük bir soru işareti olarak kalır. Aksiyon ve tarih türündeki filmin yönetmenliğini Rupert White yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Anthony Mackie, Asia Hart ve Ben Kingsley var. İyi seyirler. Cinevizyon.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram: Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Kafes PlayStation reklamları sun.

0: Halbe Bühne FM. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
1: 5 numara.
2: Yaralarımı sardım da.
0: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
1: 4 numara.
2: Yalancı şahidim bir ay benim.
0: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da.
0: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Dede Korkut Müzesi'nde 15 Temmuz enstalasyonu açıldı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan özel enstalasyon çalışması Dede Korkut Şehir Müzesi açık alanında sergileniyor. Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından hayata geçirilen proje, 15 Temmuz gecesi sergilenen mücadeleyi sanat yoluyla kamusal alana taşıyor. Sergi, 15-30 Temmuz tarihleri arasında günün her saati ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Gökçedere Belediyesi ve DOKAP'tan üreticiye destek. Gökçedere Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığıyla yürütülen Modern Hayvancılığa İlk Adım Projesi kapsamında üreticilere %100 hibeli hayvancılık ekipmanları teslim edildi. Proje dahilinde destek alacak kişileri belirlemek amacıyla noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahiplerine malzemelerin dağıtımı sağlandı. Yerel üretimin teknik altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu çalışmayla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda yapılması hedefleniyor. Bayburt'ta Haziran ayında 54 trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlıkları, Bayburt genelinde Haziran ayına ilişkin trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi kayıtlara göre bir aylık süreçte il sınırları içerisinde toplam 54 trafik kazası gerçekleşti. Kazaların büyük bir bölümünde yaralanmalar meydana gelirken, sevindirici şekilde herhangi bir can kaybı kayıtlara geçmedi. Bayburt'ta seralara domates güvesine karşı feromon tuzağı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler, kentteki örtü altı domates üretimi alanlarında koruyucu önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, özellikle üreticilerin verim kaybı yaşamaması adına Ekoköy ve seralarda domates güvesine karşı feromon tuzakları kuruldu. Teknik personelin sahada yürüttüğü bu çalışma, zararlının bölgedeki popülasyonunu kontrol etmeyi amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde haftanın dördüncü iş gününde harika bir perşembe gününde birlikteliğimiz başladı. Tarihler 16 Temmuz'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Yolda olanlara güvenli sürüşler, iş yerlerinde bizi dinlemekte olan tüm dinleyenlerimize de bol bereketli, kazançlı bir gün diliyoruz efendim. Başlıyoruz. Hoş geldiniz.

0: Türkiye'de 1957 yılında İngiliz botanikçi Dr. Peter Davis ve ekibi tarafından bilim dünyasında tanıtılan ve bitki türlerinin yani floranın coğrafi dağılımını hatırlandırmak ve sınıflandırmak için botanikçilerin kullandığı özel bir haritalama yöntemi var. Davis kareleme sistemi. Buna göre dünyada sadece Artvin'in Murgul ilçesinde 2150 ile 2400 metre rakımlar arasında nemli ve magmatik kayalık çıkıntılarda yetişen endemik dağ gülü efendim, Tiryal Dağı'nın yüksek kesimlerinde çiçek açmış. Evet, çiçek yapısı bakımından orman gülüne büyük benzerlik gösteren ancak tamamen odunsu ve odur yapıda olan bitki pembe tonlarıyla doğada görsel şölen sunmaya başlamış efendim. Doğada yaklaşık 2000 bireyi kaldığı tahmin edilen bu bitki yaklaşık bir ay çiçekte kalıyormuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tür eylem planı kapsamında bitki için izleme, envanter ve koruma faaliyetleri titizlilikle sürdürülüyormuş efendim. Adının değiştirilmesi öneriliyor. Adının Murgul Gülü olarak değiştirilmesi öneriliyor bu arada. Bu da yine gündemde olan konu başlıklardan bir tanesi. Çok da güzel bir bitki bu arada. Efendim devam ediyoruz, ayrılmayın.
1: Senindim her gün her şeyimle, değişirsin diye bekleyip sabrettim.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Hangi şarkılar çıkmış?
7: Hangi şarkılar çıkmış?
6: Hangi ilginç olaylar olmuş?
8: İki saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
9: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
10: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, duyduk duymadık demeyinde birlikteliğimiz devam ediyor. Renkli kişiliği ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Seda Sayan. Yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Programında sık sık evlilik hakkında konuşan Sayan, eşine bir konuda resti çekti efendim. Erkeklerin çalışması gerektiğini ve evde durmaması gerektiğini her fırsatta belirten Seda Sayan, "Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider, köşe yastığı gibi oturduğu yerde kaykılıp uyumayacak" ifadelerini kullandı. Evet, evlilik hayatındaki kırmızı çizgilerini net bir şekilde çiziyor ünlü sanatçı. Eşinin tek başına plan yapmasına karşı olduğunu belirterek, "Kocam bensiz neden tatile gitsin ki? Bensiz tatile gitmesine izin vermem. Ne oluyorsa o tatillerde oluyor zaten" şeklinde konuştu. Mutlaka izlemişsinizdir. Zaman zaman Instagram'da, orada burada, sosyal medyada da bu tarz videoları önümüze düşüyor. Sayan'ın bu açıklaması kısa sürede tabii magazin gündemine otururken sosyal medya kullanıcıları da ikiye bölündü. Kimi takipçileri ünlü sanatçıyı haklı bulurken kimileri ise bu kuralları aşırı bulduğunu belirtiyor. Tabii evlilikle ilişkin görüşlerini de paylaşıyor Seda Sayan ve "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın arkadaşım. Gelen eşiyle gelsin" diyor. "Bu kadar da şüpheci olunmaz ki, bu kadar da her şey problem olmaz ki. Yani neyse, yorum sizin, devam edeceğiz."

Evet, devam ediyoruz hanımlar beyler. Tarihler 16 Temmuz'u göstermekte. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. Şimdi güne taze demlenmiş bir kahveyle başlamak gibisi yok değil mi? Bazen aşırı acı ve sert tat tüm keyfinizi kaçırabiliyor ancak. Çözümü şeker paketlerinde ya da süt kutularında aramayı bırakın. Mutfak dolabınızda her an duran ve kahve dünyasında Alton Brown hilesi olarak bilinen o basit malzeme acılı bıçak gibi keserek kahvenin altındaki gizli aromaları ortaya çıkarıyor. İşte kahve içme alışkanlığınızı kökten değiştirecek o şaşırtıcı yöntem. Uzmanlara göre demlenme aşamasında kahveye eklenecek bir tutam tuz, evet yanlış duymadınız, bir tutam tuz içeceğin acılığını kırıyor ve güne dengeli bir tatla başlamanızı sağlıyor. Tuzun özellikle içimi sert olan Robusta çekirdeklerinin ve koyu kavrulmuş kahvelerin lezzetlerini mükemmel şekilde dengelediği belirtilmiş. Evet, uzmanlar kahveye tuz katmanın yapay hiçbir katkı maddesine ihtiyaç duymadan acılığı yok ettiğini söylüyorlar. Tuz kahve içindeki tatlılığı ve hoş aromaları ön plana çıkarıyormuş. İlginç, duyduk duymadık demeyeyim. Efendim devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Kamu spotu.
3: Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

ve süt. Evet, süt reyonlarının önünde her karşı karşıya gelindiğinde akılları kurcalayan o ezeli soru yeniden masada arkadaşlar. İnek sütü mü, keçi sütü mü? Sağlık ve beslenme uzmanlarının son dönemde mercek altına aldığı bu iki beyaz mucize arasındaki farklar hangisinin sizin için doğru tercih olduğunu aslında ortaya koyuyor. Keçi sütünü inek sütünden ayıran en büyük avantaj sindiriminin çok daha kolay olması. Keçi sütünün içindeki yağ molekülleri inek sütüne kıyasla çok daha küçük. Bu durum sütün midede daha yumuşak bir pıhtı oluşturmasını ve sindirim sistemini yormadan hızla emilmesini sağlıyor. Ayrıca keçi sütü inek sütüne göre doğal olarak daha az laktoz içerdiğinden hafif laktoz hassasiyetine sahip kişilerde şişkinlik ve gaz şikayetlerini de minimuma indiriyormuş. Kalsiyum ve vitamin savaşı var. Şimdi kalsiyum ve demirde keçi sütü inek sütüne oranla yaklaşık %13 daha fazla kalsiyum içiriyormuş. Ayrıca içindeki demir ve magnezyum gibi minerallerin vücut tarafından emilim oranı çok daha yüksekmiş. B12 ve folik asit bu taraftaysa inek sütü açık ara öndeymiş. Keçi sütü B12 vitamini ve folik asit açısından oldukça zayıfmış. Bu nedenle sadece keçi sütüyle beslenenlerde bu vitaminlerin eksikliği de görülüyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Hanımlar beyler, müzik diyoruz, az sonra devam edeceğiz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Şimdi sosyal medyada birçok şey yazılıyor birkaç gündür. Haluk Levent ve Ahbap Derneği konu. Aralarından en çok yazar Aşkım Kapışmak'ın cümleleri dikkatimi çekti. Çok doğru açıklamış aslında olanı biteni. Özetle demiş ki bu ülkede iktidara her laf atanı, her muhalif takılanı dürüst, adaletli ya da güvenilir zanneden ve buna %100 inanan gelişmemiş zekalar var diye bir açıklamada bulunmuş. İşte Ahbap olayının özetinin giriş cümlesidir bu aslında. Muhaliflik bir PR malzemesi olmamalı ama oldu, oluyor değil mi? Anlamak mümkün değil. Mesela eminim halen bir kesim vardır ki ya olur mu canım öyle şey? Ahbap bu, yapmaz onlar falan diyorlardır. Ben de daha karar verilmeden yaptı etti demem tabii ki ama yapmadı hiç demem. Kaldı ki Haluk Levent'i eskiden tanıyanlar huylu huyundan vazgeçmiyormuş demek diyor. Eminim. Onu tanıyanları tanıyanlarsa biz bu olayların benzerlerini çok işitmiştik diyorlar. Biliyorum. Yani bir kesim için hiç de sürpriz değil olan bir tane ama burada boğaz düğümleyen, yürek sıkıştıran bir mevzu var ki o da deprem yardımları. Depremde yardım bekleyenlere ulaşmadıysa o yardımlar, gıdalar gitmediyse mesela gidilmesi gereken kişilere ya da verilen sözler tutulmadıysa onlar adına işte o zaman affı olmaz bu işin. İşte o zaman ülkece içimizin sızısı kolay kolay geçmez. Zira hangi taraf olursa olsun, hangi düşünce olursa olsun bu deprem konusu ülkemizde maalesef hepimizde bir yara. Evet, devam edeceğim, ayrılmayın.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz, yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan sistemin 20 Temmuz'da hizmete alınacağını bildirdi. Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Venezuela'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekipleri ve TSK DAK timi yurda döndü. İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentine yönelik ABD saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ve hastanenin tahliye edildiği duyuruldu.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

0: Efendim hiç anlam verememişimdir. Türkiye'nin en güvenilir 10 ünlü ismi adıyla önümüze koyulan anketlere yılda en az 2-3 kere gelirdi bu anketler önümüze. Ne hikmetse başka başka firmalar tarafından yapılırdı bu araştırmalar. Sonra anladım ki bu anketlerin çoğu parayla yaptırılıyormuş. Anlayamazdım çünkü neye göre kime göre güvenilir hiç oturtamadım kafamda zaten. Adam kadın şarkı söylüyor, bir bakıyorsunuz güvenilir listesinde ilk 3'te. Diğeri program sunuyor ya da dizilerde oynuyor. Bir bakıyorsunuz en güvenilenler listesinde hep bir yeri var. Birine güvenilir demek için onu en ince detaylarına kadar tanımamız, onu bilmemiz, en yakınının da olmamız gerekiyor ya hani. Bunların hiçbiri olmadan veriyorduk güvenilir etiketini. Evet, umarım bu olan bitenler görüp yaşadıklarımızdan sonra böyle anketlerin geçerliliği de kalmaz artık. Zaten aklı başında olan inanmaz. Boşuna para harcayıp isminizi güvenilir falan yapmayın yani. Evet hanımlar beyler, devam ediyoruz.
1: Yalnızım, bir anda ansızın, adın gelir, kokun gelir.

Evet, güzel bir perşembe gününde birlikteliğimiz devam ediyor. İlber Ortaylı'nın kızı babasına ait eşyaların satışına başlamış. Üstelik kendisine ait WhatsApp grubu üzerinden yapmış bunu. Değeri 8-10 kat daha fazla olan bazı tabak, kupa ve vazo gibi ürünleri 100 ila 800 lira arasına satışa çıkarmış. Bu satış ortaya çıkınca Ortaylı'nın kızı bir açıklama yaptı ve geliri babamın adına bir hayır kurumuna bağışlayacaktım dedi. Niyet okumam, iyidir belki de niyeti bilemem ama yol yordam doğru değil. Türkiye'nin önemli aydınlarından biriydi İlber Hoca, o nedenle eşyası da önemlidir, öyle WhatsApp grubundan satışa çıkarılmaz. Bunu elin evladı yapsa bir nebze anlaşılır belki ama öz evlat nasıl yapıyor, ilginç. Kötü niyet yoktur da bilinçsizlik vardır diyeceğim ama Ortaylı ailesinden bilinçsiz birinin de kolay kolay çıkmayacağını biliyorum. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Reklamlar. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Duyduk duymadık demeyince devam ediyoruz. Efendim bir buçuk hafta geçti üzerinden Ankara'daki NATO zirvesinin. Fakat halen konuşuluyor. Son 2-3 günkü Avrupa basınını karıştırınca Türkiye'nin nasıl bir şeyin üstesinden geldiğini hemen anlıyorsunuz. Çünkü asıl yankı orada devam ediyor. Mesela bizler de sonradan öğrendik. Ajda Pekkan'ın lider eşlerine verilen yemekte sahne aldığını. Demek ki sofrada dillere destan Türk lezzetleri varken sahnede de Türk divası Ajda Pekkan rüzgara esiyormuş. Yani aslında birçok büyük şey sessiz sedasız yapılmış. Öyle göze sokmak olsaydı amaç, bunların reklamları bangır bangır yapılırdı zaten değil mi? Kim çalıştıysa, kimlerin emeği geçtiyse en büyük tebriği de onlar hak ediyor şüphesiz. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

Efendim, Amerika'daki Dünya Kupası tamamen bir şova döndü artık gerçekten. Maç önüyle, sonrasıyla, hatta maç sırasındaki yeniliklerle vesaire. Mesela oynanacak final maçının çimlerini $450 satışa çıkaracaklarmış, buyurun. Final maçının devre arasını uzatacaklar, şovlar yapacaklar, konserler vereceklermiş. Tam teamülleri yıkacaklar, yıkıyorlar yani. Maçlar sadece maç olmaktan çoktan çıktı. Dışarıdan izlemesi keyifli gelebiliyor ama her şeyin bir kuralı yok muydu? Neden efendim yıllardır alışa gelmiş olan kurallar, yazılı olan ya da olmayan kuralları değiştiriyorsunuz mesela? Amerika bu işi çok iyi beceriyor. FIFA deseniz zaten ortada yoklar. Ne denirse onu yapıyorlar. O yüzden istediğini yapıyor ev sahibi ülke. Bakalım, az kaldı. Final maçının son düdüğüne kadar karşılaşacağımız hiçbir şeye şaşırmamamız gerekiyor. Değil mi? Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: yalan.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, milli okçumuz Mete Gazoz'u bilirsiniz. Kendisi geçtiğimiz hafta sonu İspanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak müsabakalarında altın madalya kazandı. Rakibini 6-0 mağlup etti. Bu skorla Okçuluk Dünya Kupası'nın İspanya ayağını şampiyon olarak tamamladı Mete Gazoz. Hani söylemek istedim, birçoğunuzun haberi yok değil mi? Hatta hadi itiraf edelim, umrumuzda değil birçoğumuzun. Hani Dünya Kupası, milli futbol takımı falan kendimizi çok kaptırıp hayal kırıklığına uğradık ya. Hani futbolculara verilen villalar, alınan primler çenemizi yordu ya. Primler alındı mı alınmadı mı, villalar kabul edildi mi edilmedi mi falan. Hani bayağı yaz başında çenemiz yoruldu. Mete ne kazandı acaba? Ya da ne kazanıyor? Ya da kimler tarafından destekleniyor? Bilmiyorum, neyse. Çocuk altın madalya kazandı. Bilelim istedim. Birazdan veda edeceğim, ayrılmayın. Ne

0: 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
2: 5 numara.
3: Yaralarımı sardım da.
1: 4 numarada Edis, Yalancı Şahidim.
2: 4 numara.
3: Yalancı şahidim bir ay benim.
1: Tantaşçı Gidişat, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
3: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
1: Sezen Aksu, Aşk Dansı 2 numarada.
2: 2 numara.
3: Umurumda mı dünya batsa da.
1: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal, Halim, haftanın 1 numarası.
2: 1 numara.
3: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
1: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
0: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
4: Kafes PlayStation reklamları sunar.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
7: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
8: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Kafes PlayStation reklamları sundu.
9: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormuyor

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İnsanlar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

0: Cinevisión.
1: Iris, you've got a brain that's off the scale.
2: I need you to come and work with me.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın HBO Max gösterimlerinden bir tanesi The Iris Affair. The Iris Affair içinde Iris Nixon çevrim içi olarak karmaşık bulmacaları çözen gizemli bir dahi Floransa'nın meydanında kendini bulur. Orada karşısına çıkan Cameron Beck, karizmatik bir girişimci olarak ona güçlü ve saklı tutulan bir teknolojiyi açığa çıkarmak için birlikte çalışmayı teklif eder. Bu dizi, sırlar, manipülasyon ve kısa sürede entelektüel meydan okumayı geçen bir teknoloji etrafında gerilimli bir anlatı kuruyor. Floransa ile iktisadi gücün karanlık yanlarının bulunduğu Avrupa çerçevesi, gerilim, ipuçları ve güç dengelerini harmanlayarak ilerliyor. The Iris Affair, HBO Max'te. İyi seyirler.
4: These people are dangerous.
5: We are being hunted.
6: Must be better to let that happen.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Dede Korkut Müzesi'nde 15 Temmuz enstalasyonu açıldı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında hazırlanan özel enstalasyon çalışması Dede Korkut Şehir Müzesi açık alanında sergileniyor. Uluslararası Bayburt Sanatçılar Derneği tarafından hayata geçirilen proje, 15 Temmuz gecesi sergilenen mücadeleyi sanat yoluyla kamusal alana taşıyor. Sergi, 15-30 Temmuz tarihleri arasında günün her saati ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Gökçedere Belediyesi ve DOKAP'tan üreticiye destek. Gökçedere Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığıyla yürütülen Modern Hayvancılığa İlk Adım Projesi kapsamında üreticilere %100 hibeli hayvancılık ekipmanları teslim edildi. Proje dahilinde destek alacak kişileri belirlemek amacıyla noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak sahiplerine malzemelerin dağıtımı sağlandı. Yerel üretimin teknik altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bu çalışmayla bölgedeki hayvancılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda yapılması hedefleniyor. Bayburt'ta Haziran ayında 54 trafik kazası meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlıkları, Bayburt genelinde Haziran ayına ilişkin trafik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Resmi kayıtlara göre bir aylık süreçte il sınırları içerisinde toplam 54 trafik kazası gerçekleşti. Kazaların büyük bir bölümünde yaralanmalar meydana gelirken, sevindirici şekilde herhangi bir can kaybı kayıtlara geçmedi. Bayburt'ta seralara domates güvesine karşı feromon tuzağı. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki teknik ekipler, kentteki örtü altı domates üretimi alanlarında koruyucu önlemler almaya başladı. Bu kapsamda, özellikle üreticilerin verim kaybı yaşamaması adına Ekoköy ve seralarda domates güvesine karşı feromon tuzakları kuruldu. Teknik personelin sahada yürüttüğü bu çalışma, zararlının bölgedeki popülasyonunu kontrol etmeyi amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

Tek reklam. Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, iyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez dedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraş Saad Al-Şureyran'la bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1874 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği onurlu direnişin 10. yılı anısına özel tasarımlı 5 lira hatıra para basıldı.
2: Spor.
1: 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin son 5 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finale yükseldi ve İspanya'nın rakibi oldu. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programı açıklandı. Sezonun açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak. Galatasaray geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi sona eren Arjantinli golcü Mario Icardi için sanal medya hesaplarından duygusal bir veda mesajı yayımladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6141 lira 38 kuruş, Amerikan doları 47 lira 4 kuruş, euro 54 lira 4 kuruş, sterlin 63 lira 73 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 85 dolar 15 sent, bir bitcoin 64.764 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 14.79 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevzi sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon'un doğu kesimleriyle Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler, çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

sadece meraklılarının bildiği 90'lı yıllara ait en keyifli ve en güzel şarkılarla bu güzel Perşembe gününde ben Eylem. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerleyim. Hoş geldiniz. Bugün Asya'ya ait yaz akşamlarından kalma çok keyifli bir Ege şarkısıyla başladık. Teslim oldum. Yıl 1998. Harun Kolçak Teslim Oldum albümünden seçtiğimiz şarkıysa Gitme Seviyorum. Hoş geldiniz.

90'lı yılların en keyifli şarkılarından bir tanesi Hazal, Elden Yar Olmaz. Retro'dasınız, Akın Çılgın Geceler'le devam ediyoruz. 95 model bir Akın şarkısı. Şarkının aranjmanında Frances Kremer ve Melik 21 ikilisi var. Şarkının klibi de çok keyiflidir. İzlemenizi tavsiye ederim.

Bunun ilk albümündeyiz. Yaparım Bilirsin. 1993 yılında yayınlandı. Albümde gerçekten bugüne kadar dinlediğimiz, bugün de dinlediğimiz çok keyifli ve güzel şarkılar var. Hatta bu albümden birçok şarkı da cover yapıldı. Şarkının tamamı neredeyse nakarattan oluşuyor diyebiliriz herhalde. Ayşegül abi işte devam ediyoruz. Şarkımız Alev Alev albümünden. 1993 Yalnızsın. Şarkı da çok güzeldir, klip de çok güzeldir. Muhtemelen bu şarkıyı Ayşegül Adinç yorumladığı için ekstra

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi. Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Instagram oylamanızda belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Uni FM'de.

Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr. Retro devam ediyor.

Ayhan'dan yine gemili, yine geceli bir şarkı dinledik. Yemin Ettim albümünden. Yıl 1991, Çılgınım. Yeni türküyle devam edeceğiz. Şimdi 90'lar albümündeyiz. Şarkımız Aşk Yeniden. Son dönemlerde bu şarkıyı Buray yorumunda dinliyor ve seviyor olabilirsiniz. Şarkının ilk versiyonu da bence hala çok dinamik ve hareketli.

Geçmeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Türk pop tarihinin en parlak albümü, sözleri, müzikleri, düzenlemeleri, vokalleriyle gerçek bir bütün ve hala dinlenebilir. Zaten bir albümü tarih yapan, zamana aldırmaksızın daima dinlenilir olabilmesi bence. Levent Yüksel'in ilk albümünden bahsediyoruz elbette. Meçhizir çaldım sizlere. Retro'nun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zeynep Dizdar'ın Yolun Açık Ol albümünde yer alan güzel bir dans şarkısı günümüze eşlik edecek. Nerede olursan ol.

0: Kamu spotu.
1: 112.
2: Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112. 112.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.
3: 112. 112. Retro devam ediyor.

Hakan Peker'le 1995 yılına gittik. Hakan Peker albümün adı da aynı ismi taşıyordu. Bu albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Günahların ardından. Bugün Retro'nun kapanış şarkısını Sibel Bilgiç'ten seçtik. Alışamadım. Şarkının asıl sahibi Reha. O da çok güzel yorumlamıştır. Eğer dinlemediyseniz ondan da dinlemenizi tavsiye ederim. Yarın Retro'da yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
5: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme

0: de teknik tecrübe, gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6, telefon 536 813 0780. Abal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
5: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta 15 Temmuz'un 10. yılında anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri rahmetle, gaziler ise minnet ve şükranla anıldı. Gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. Anma programı, Bayburt Atlı Cirit Kulübü sporcularının öncülüğünden Taşköprü mevkiinden demokrasi yürüyüşüyle başladı. Bayburt'ta şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı. Bayburt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gaziler onuruna bir akşam yemeği programı düzenlendi. Bayburt Belediyesi Bamsı Beyrek Seyir Terası ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, vatanı için canını feda eden aziz şehitlerin anısına okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa, kent protokolünün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler iştirak etti. Bayburt'ta 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi açıldı. Bayburt Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında Taşhan Sanat Galerisi'nde bir fotoğraf sergisi düzenledi. Sergide, darbe girişimi gecesi ve sonrasında hem Bayburt'ta hem de Türkiye genelinde objektiflere yansıyan tarihi anlar ve halk direnişini içeren fotoğraflar yer alıyor. Açılış törenine, kent protokolü, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Bayburt'ta ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi. Bayburt'ta, Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında çevre bilincini artırmaya yönelik bir eğitim programı düzenlendi. Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Bayburt Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere sıfır atık projesi ve çevre farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı. Programa, yerel yöneticiler ve kurum müdürleri de katılarak öğrencilerin eğitim sürecine eşlik etti. Düzenlenen etkinliğe, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Sefo Yine Seni Severdim.
3: 5 numara.
4: Yaralarımı sardım da.
2: 4 numarada Edis Yalancı Şahidim.
3: 4 numara.
4: Yalancı şahidim bir ay benim.
2: Tantaşçı Gidişat haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Bu gidişat sorun olacak.
2: Sezen Aksu Aşk Dansı 2 numarada.
3: 2 numara.
4: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgi.
2: Ve geldik zirveye. Hande Ünsal Halim haftanın 1 numarası.
3: 1 numara.
4: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir yutulur değil ah bu.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'a

0: Arasında yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt Su Arıtma Sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt Su Arıtma Sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
3: Oltulu Arıcılık. Çımal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: 12. birim mesaj alındı. Şu an takipteyiz.
1: Bir şey arıyorum. Anlayamadığım bir şey.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi Tron Ares. Tron Ares'te son derece gelişmiş bir program dijital dünyadan çıkarak gerçek dünyaya adım atıyor. Bu tehlikeli görev yapay zekaya sahip varlıklarla insanlığın ilk karşılaşmasını işaret ediyor. Anlatı, Tron serisinin görsel ve teknolojik evrenini genişleten bir hikaye sunuyor. Film 2010 yapımı Tron, mirastan sonra geçiyor ve yapay zeka ile ilgili yeni karakterler ve yeni dinamikler getiriyor. Tron Ares, Disney Plus'ta. İyi seyirler.
3: Bundan geri dönüş yok.
4: Sinevizyon.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.

0: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Tek reklam. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

Dostum suluyu rüyadan uyanınca hayal durum dostum suluyu henüz layık değilken tomurcuk kadar aşka sana gül bahçesini

Gecelere gün bağladım, uykulara

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın kentte satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. E neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
5: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

şu kalbimi sana söktüm. Ne dediysen boyun büktüm. Yetmedi mi beni üttün? Sen yok nedir bilmez misin? Sevmek böyle bir şey değil. Bazen gurur, bazen eğil. Ben koşsam da uzak gelir. Sen bir adım gelmez misin? Sen sırattan geçmez misin? Efanet.

0: Reklamlar. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0450.

0: 78 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Uni FM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Yan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Müjde! Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

0: Tek reklam. Tek reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Unifem'le fark edilirsiniz.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte.